Atrasado demek, havanın gitar ol, antisi de ula uzamalı. Ne diye, sahipsiz ulusu, dramatiğine, sahipsiz istanbul, bakın, nasıl uza, moruk natural. Moruk natural şirin. Ne diyeyim, at, existi ya, ala lokal. Ne diyeyim, ay moruk şirin, ne kasa, atahan moruk şirin. Havanın fiyat katı, iyi fat patin, iyi atahan moruk şirin, parat alimak. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lagos, Nita Vela, Paya Muntu Kamaru Bay, the place that I have a Morus in Himma Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adulus,